Yalan dovar ki ha gulta hera va chirilla ya. Ji he kom la che he yul ta ta je chi sha sha ya. Khara ma kam la go ta sa cha chi la ya. Khwa har sa ti che he yul ta yu chi ta ya. Yavaşçık mardanı gıtasını şu çilaya. Ya halim gıbağı çoğda yıkı çitaya. Yoksa zuna gıtanı gıçirilaya. Mığın çamurda hıli taçı yu çilaya. Yorum jın gıbağı gıta kocı çiyulaya. Mahao mu mahao lang tahtang je chimele ya. Yawao mu chala vita nyalam chita ya. Yaha nya ma taha lu ta kong to chila ya. Khara cha mok lang gata sa cha chila ya. Yanghar kong kong cheh kata kong je chisha ya. Tar gong gong roho kata khem na chizo ya. Yaha shong shong cheh kata kong le chizo ya. Shchi po li tahap chil tan cho na chindin ya. Mahao mo tahap chil ta yin sa chinjo ya. Ya pankura chahap chil ta thok chitur ya. Yohan jik chi jik la ta lin le chizo ya. Ya tarung shah ji.